ama her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakışına, yüreğime akışına. Bir şey var aramızda gidiyor hoşuma.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyiciler. Anla otkanınla Türkiye Avada Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 13. yuvun şembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler. Anlatışlarımız her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 gece. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'den 5 gece boğan adlıqta. Türksat 3A. Türksat 4A sünni emrahları arqılıq tarqıtılıdı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızıq uyğur adresler arqılıq mu bivastanlı yala isle. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9 geçe boğan adlıqta sünni emra ve internet arqılıq anlıqalı buldu. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, uçurik ve nakşı müzik katarlık programıyla bağ olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılemen.

İranın yukarı derecede koyuklaştırılan uran zapasları katarlık yadro planına ait tepsilatlarının Ramki gelişim imzalanan denken ki 60 gün içinde müzakere kılındıklarını cezimleştirdi. Arakçı, koyuklaştırılan madde zapısı münasebetlik birden bir çağrının bu maddenin İran içinde suyuklandırış yani küçünü tüvelletiş geldikini her vakit yakalap geldik dedi. Arakçı, mümkün boğan kilişimini veyran kılıç kartılgan yoşurun teşebbüsle kıdımı agahlandırıp, İsrail'e terepki dikkatlerine tahtı. Arakçı, inek yetişim gerek ki bu kilişimin düşmeleri bu. Bulanın bir şey de kilişimini kalaymıkan kılıç için kesten bahanı izdavatkan Siyonist hakimiyet, yani İsrail'e ba diyen sözlerini işletti. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Amerika İran'ın uçkusuz ayrıplarlarını itip çüşü geldik inecek ağlı diyen. Amerika Merkezi Komandallık Ştabı Amerika güçlerinin Hormuz Boğazı'nın ötüp atkan Saudi parhutlarına hücum kılışka urungan İran'ı tevbe intahin köp sandık uçuksuz ayrıplarlarını itip çüşü geldikini bildirdi. Amerika Merkezi Komandallık Ştabı'nın içtimai taratkı hesabı da mesleki dair ilan kılınan bayanatı mındak değildi. Hormuz Boğazı'nın ötüp atkan Saudi parhutlarına hücum kılışka urungan İran'ı tevbe intayın köp hücum çüşküsüz ayrıplarları itip çürüldü. Boğuzdaki kattaş yıkımı eşkandak dosal kusul şekilde davunlaşmakta. Amerika güçleri ahır saatlerde hem mini toluk itip çüşüldü. Amerika Merkezi Komandallık Ştabı yeni halkaralık soruda karı doğru ötüşkü uç kale tutuşun davunlaştırmakta diye fıçurlumayan berledi. Amerika Prezidenti Donald Trump tün gün İran kıygan bayanatı da İran bilen boğan kelişiminin tamamını şaldığı tuğallıkına dair tekitlep etraplı koşuluş tikisi astıdaki üstüdeki ahır hizmetlerinin ciddi davranışı vatkallıkını bildirgen idi. Pakistan Başminister Şehbaz Şerif mu Amerika bilen İran 30'daki müzakirlerine karatkan halda tinçlik heçkandak vakitte bu derecede yıkım bulmağın idi degen sözlerini işletti. Washington bilen Tehran oturusu da kilişim hazır kılınışı dair diplomatiyelik tirişçallıklığa karamay rayonda her bir ciddiçilik yenile davamlaşmakta.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Washington Tehran liniyası da ümit ve ihtiyaççallık birlikte davranışmakta. Amerika bilen İran otursudaki ciddiçilik ve müzakirinin aylanma çemberi de Musab'ın yeni bir alkısına guvah bulunamdu, ya ki ahir ilişki yakınlaştı mı? Degen sual gün tertibinin nek merkezi görülaştı. Amerika bilen İran otursuda April 7'den bu yan üzlüksüz damlaşı otkan ciddiçilik ve müzakere müsabisi de tarihi bir buruluş noktası yetip gelin geldik ilgir sürüldü. Pakistan Baş Ministri Şahbaz Şerif'nin üzere yol koyuş, gelişim tikisi teyya digen bayanatı ve Amerika Prezidenti Donald Trump'ın intayın kaltısı bir gelişim tüzdük digen sözü bilen birge bu ceryanda tereplerinin müzakere üstüldeki şartları ve üzere koşulgan İslamabad gelişiminin tepsilatları inekleşişe başladı. TRT Haber kanalının Tehran vekili Harun Aykaç ve Washington muhbiri Tuna Şanlı'nın yetkizgen malumatlarına karaganda iki devlet otursudaki diplomatiyelik alaka ritimi üzere çüşünüş asıl kılış baskıçıga yetken. Bırak yadro materyallarının yokluluşu ve İran içindeki siyasi fikir dairleri ahırka imzanın aldıdaki nazik vaziyetini yanıl saklap kalmakta. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı'nın İslamabad gelişimi edip atağan destlepki tikistigi karta Tehran tereptin sırt çıkan malumatla İran'ın stratejiyelik kaytırma kademlerini ve katli yol koymadığan kızıl sızıklarını oturuğu koymakta. Harun Aykaç'ın malumatlarına sözlendiğinde Tehran hükümeti en çıkış mesele boğan yadro temisini kinki ikinci bir baskıçka kaldırışını kabul kıldı. İran koyuklandırılgan oranının devlet sırtlığı çıkarılışıga katti türdü şart koşup, bunun ornuga zapaslarını suyuklandırış, yani kuvvetini tüvelletiş usulünü teklif konmakta. Ormuz boğazının soğuduk atmışıga içivitilişi közü tutulu atkan bir pette, bekaterlikten İran ve ummanının kontrolü kıdıkılışı cezmen şart kılmakta. İsrailiyanın Livan hücumlarını mı öz kısmıga öz işçiliği ağan halda rayondaki barlık frontlağa uğruşunun putulayı ahırlaştırılışı. Tehran'ın müzakere üstündeki en aldıntı şartlar Katar'ın uğrunanmakta. Bu müsabı ceryanda İran'ın halkaralık sistemideki tonultulgan mal mülüklerinin toluk kaytırılışı nişan kılınmakta. Washington'un beş maddelik planı ve

60 günlük vakit cedveli tövendikçe, Tuna Şanlı'nın Washington'un perde arkasındaki yetkizgen ve Amerikalık yukarı dercilik bir mesulunu menbe kıygan başmadılık bulan mundak baş timilani öz içi galıdı. Amerika zapaslarının kutluluğu yokutuluşu ve İran sırtlığı çıkılış meselesi de öz fikirde çıng turuşunda umlaştırmakta. Yadro programısının tamamen ahırlaştırılışı talep kılınmakta. Tonultulgan fondlarının koyup birleşi için kilişimge toluk maslışış talep kılınmakta. Deniz kamalının emelden kaldırılışı ve boğuzluğun kutluluğu uçuk turuş planlanmakta. İran'ın rayon karakterlik kuruhluğu təmillə vatkan maliye yardımlarının kutluluğu kesilişi talep kılınmakta. Özara gelişim hasıl kılınan takdirde İran'ın halkaralık sistemine toluk girişinin yolu içiliş gözü tutulmakta. Bu ramki astıda Amerika şirketlerinin o İran neftige erişişini təminlediğin kenk ölemlik bir iktizadi plan üstüde etraplık toktulmakta. Tereplerinin bu hafta ahırda Cenevede bir yegi cem buluş ihtimalli kaba bulup diplomatiyalik menbeyle bu ceryanının ümit bəxiş bırak intayın ihtiyaçlılık bilen başkuruluş gerektiğini təkidlemekte. Hürmetlik radyonluğçuda, Putin Ukrayna hücumları iktizat kızıya yetküzmekte, bırak Rusya tiz sürette özüne eslik keltürmekte, dedi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Rusya küşlerinin Ukrayna'da özleri halıgan derecedeki tizlik bilen algı ilgirleyen mevatkallıkını etti. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'nın ilip bir vatkan hücumlarının devlet iktizatı ziyansıyla vatkallıkını bırak Rusya'nın bu hücumlarının tesirini tiz süreti tüktü vatkallıkını bildirdi. Putin cümle günü Rusya-Ukrayna uğruşu katlaşı vatkan askerler bile ötküzge uçuruşu da elbette bizge malum miktarda ziyaret ötküzlü vatıdı. Bırak biz tizle özümüzden eslik geltir vatımız. Ula bizge iğir meselelerini tuğdurup birenmeydi o dedi. Moskova'nın Ukrayna'daki uruş için kolunu atkan alaydı her bir meşgulat rayındaki Rusya eskilerinin umumi sanının 700 bin'den aşkallıkını tılgağın Putin, Rusya'nın garip karşı asasen digidek yekke yalguz göreş kılı atkallıkını etti. Rusya güçlerinin Ukrayna'da özdür arzu kıygandek tiz sürette algı ilgirlenme atkallıkını itiraf kıygan Putin, kısımlarının her güne kademme kadem ilgirleşini üzlüksüz davranlaştırı atkallıkını etti. Putin tupraklarımızı asta asta öz kontrollukumuz asta kelevatımız. Bunu cezmen kolu keltürümüz. Bunun hiç kimin zerreç gümanı bulmuşsun dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın amuvi esnelerine hücum kilişinin aldığını iliş gayesi bilen kaytırma hücumlarının şiddetini baskışlık tüste küşeyti dağallıkını bildirdi. Putin Ukrayna uruşunu NATO başladı degen yönelişteki eyipleşlerini yeni bir kıtım tekrarladı ve NATO'ya aza devletlerinin teknikilik ve ilmi terakkiyat seviyesine yukarı baha verip bu devletlerini hedidin ziyade terakki kılan iktizadi gevdiler de süpetildi. Hürmetli radyonluğçular, bizden balla dünya longusunda tarih yartışkı teyat olmakta. Erle devletlik futbol komandası 2026 yılı FIFA Dünya Longusu D grubusundaki tuncu müsabakasında Avustralya bilen rekabet küçüldü. Vancouver'daki BJ Place Tenterbiye meydan deyilip birliğen bu müsabakı bilen birge Ay Yıldızlık kumanda aradın 27 yılı ötkendinkin tuncu kıtın Dünya Longusu sahnesi çıkıdı. Türkiye bilen Avustralya otturustaki bu küçük rekabet Türkiye vakti etigen saat 7'de başlandı. Musabıkını Venezuela Futbol Federasyası'nın kegen Jesus Venezuela başkurudu. Grup yanı Amerika ve Paraguay bilen bu musabıkı geçişti. Türkiye Ayıltızlık Kümendisi öz tarihinin 652. musabıkı çıkıdığan bulup, bugünkü kadar oynayan 651 musabıkı da 259 galibe, 152 tenilşiş ve 241 mağlubiyet gösterken idi. Devletlik komanda rekabetçisi Avustralya bilen tarihide 3 kıtım rekabet küçüş. 3. kıtım rekabet küçüşmekte. 2004 yılı elip birilgan ilgirki 2 müsabıkıdı mı galiba kıygan idi. Teknik müdürü Vincenzo Montilla başkuruşu da 34. sınak çıkıdığan Ay Yıldızlık komanda İtalyalik teknik hadim bilen bugün güç boğan 33 müsabıkıda 20 kıtım galibini kolu keltirdi. Devletlik kumanda müsabıklık sahip kallık kıldıgan Vancouver şehirdeki en ahırkı meşkini Killarney Park meydan delip badi. Taktika asas salmakla ilgilegen meşk ceryanını Türkiye Futbol Federasyası'nın reisi İbrahim Hacı Osman oğlumu bivast köydü. Yarılış sakaygan Kinan Yıldız meşkinin urnu

Olmagan bolsunmu, amma o müsabakada meydanga çıkmaydı o. Kaptan Hakan Çalhanoğlu hem adem kütken aşı minutla yitip geldi. Teyirlik müsabimiz intayın yakşı öttü. Hiç kandak bahane sebep izlemesinin öz maharetimizini namayan kılıp galibi kılışını arzu kılımız. Komandımız intayın kabiliyetlik ve coşkun. Nişanımız hel kılgış müsabakını kol geltiriştir dedi. Grup bu müsabık planı Türkiye vakti bilen tüvendikçe. 14. iyun yekşembe, etigen saat 7'de Avustralya, Türkiye. 20. iyun şembe, etigen saat 6'de Türkiye, Paraguay. 26. iyun cüme, etigen saat 5'te Türkiye, Amerika. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anladınlar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, hem de Türkiye'nin danlık naksisi İşin Karaca Terpid'in huzurunla sunulduğun Dillere Dastan namlık nakşini anlagaysınlar.

TRT Uygur için hürmetli klasmenleri, programımızın bu haftalık sahnede mikrofonumuzu sahnelerimizden ötmüştüm bugünkü boğan en kuşalınarlık eslimlerine karatmakçımız. Bir devrinin külküsüge aylanan, konu İstanbul'un unutulgusuz bir sahne çolpanı üstü tuttuğumuz. Bugün sizlere sahnelerin hakiki bir efsanesi, öz tefekkürünü Çin his duygusu bilen sunan büyük usta Kel Esen, yani Taz Esen Efendi'ni tanıştırırız. Kini ondak da dikkatinle programımızda bulsun. Osmanlı İmprovizasyon Sanatı'nın efsanevi ismi Kel Esen Efendi, 1865 yılı İstanbul'un Haliç Oğlu Mahallesi dünyaya geldi. Namurat bir ailede çoğun boğan Yaş Esen, hayatının ağır yüküne küçük işidirle zimmisiga alıdı. Ve turmuş çıkımını teminleş için İstanbul köçelerde kıtık setiş bilen şugullandı. Ailesi onun yakşı bir terbiye edip yukarı mertebeye yetişini arzu kıygan bolsa mı, o tiyatr sahnesine konulunu tutturup koydu. Küçük işidin başlapla çaşları düşüp ketkellik için Kel Esen, yani Taz Esen deyip atalgan bolsa mı, o ahırda bütün şehir tonuydugan ve heves kıldıgan büyük bir komediye senetkarı kaylındı. Balılık çağlarından başlapla etrafdakilerini doğraşları ve ütkür çakçakları onun sahnegi boğan tuğma kabiliyetini baldurla otturgaç kağan idi. Senet musabisini şu devrinin büyük ustalarından Abdurazzak Abdi Efendi'nin tiyatrı ümkide perde keşlik kılış yani perde içip yapkuçu buluş bilen başlaydı. Vazifesi fakat sahne perdesini içip yapıştırdığı ibaret bolsa mı, o aralıktaki boşluklardan paydalanıp kıygan küçük kızgarlık hareketleri ve özgü has üslubu bilen kısa vakit içinde kişilerin dikkatini tartıdı. Bu tuğma kabiliyeti onun sahne dünyasında tiz yükselişige ve kısa mezgilde halkın suyumluk aktörüne aylanışıga yol açıdı. Kel Esen Efendi fakat özü süzüp bergen hikayeler ve kıygan taklitler bilenle emez, ötkür zihni ve özgü has hareketleri bilen yeni bir tamaşibilla koşulunu şekillendirdi. O sahnede şünçülük küçlük parlaydı ki, hayatı da tiyatrı bir bakmakallamı birbirlep senet muhlusu kaylanışkı başlaydı. Bolup mu Ramazan akşamlarda Şehzade başıdaki aşı meşhur direkle arısı sahnesi çıkıp İstanbul halkını küldürüp bir yegecem kıladı. O öz senetini fakat merkezdili çekilip kalmayı şehrinin her bir bulun puçkaklarına çıkan eğitidi. Baykoz'un seyligahlarının Üsküdar'ın dünleri geçe, Kadıköy'ün bağçılarının Haydarpaşa geçe boğan ken bir coğrafyada öz oyunlarını köstüdü. Barğan her bir mahallesi de kurulgan sahneler arkalık İstanbul halkının kongul içi ihtiyacını büyük bir maharet bilen kamdaydı. Şunda kılıp tiyatr seneti onun terişçallığı bilen İstanbul koçuları yiyilip hayatı küçük dolgan bir medeniyetke aylındı. Kel Esen Efendi'nin halkının gözü aldı da gayet zor nüfusu eriştirgen esli möcüze onun ibiş obrazı bəgən yeni ruhiydi. O sahnede bir kolu da süpürge, yeni bir kolda tuç tuğun, bir parçıqı, kısık şimi, kıngır kalpıqı ve üstüdeki uzun çapını bilen tamamen başka bir dünyanın dervasını açıdı. Kaşlarını üç bulun şekilde kara rengi boyap, mənizlerge ve burnu sürgen kızıl renkle bilen yüzünü hüddü bir resim tahtısı kaylandırılıdı. Əvazını boğuklaştırıp otturgıç kalan bu yeni ibiş obrazı şu devrinin karikatürlerine ilham bəgən canlıq bir simvol bulup kalıdı. Bırak o perdi bilganda sahnedeki aşk kalaymıqan ve kızıqarlıq adamdın pütülleyi başka bir adamge alınattı. Kocalada körkem çapını, süpetli kiyimleri, altın sahiti ve kümüş tutkuşlu kassı bilen toluk bir İstanbul begzasıdık boy gösterdi. Onun sahnedeki obrazı bilen hayattaki siması şunçilik parklık ve âli cenab idi ki, muhlisleri koçuda uçuraştırıp kalganda onu tanıyamayı kalattı. Bu büyük usta sahnede halkın şatlıkı, koçuda bolsa nefislikten vekili süpüde iki okşamağın dünyanı birli ömürge sığdırıp yaşayan idi. Müzik
Kelesen Efendi sahnede namayan kıygan tandessiz aktörlük mağartıdın taşkırı öz zihnedeki yumurlağını iziş meselesi dımı büyük bir ustalık namayan kılıdı. O pekat başkala yazgan rollağı can bir iş bilerli şeklenmey, öz dünyasını, öz obrazlarını ve hikayelerini mi bir vasıtı öz kalim bilen yazıdı. Bu icatkar yazgıçılık kabiliyetinin en enik evrişkilerden biri Bəxtsiz Padıçı ya ki 24 saatlik ahmaklık namlık eseridir. Tört perdeden teşkil tapkan bu hareketçen komediye öz merkezige toy ve muhabbetle timi kıldı. Hikaye Margaret'nin özünü sövmeydiğen Suzak bilen toy kılışını ret kılışı bilen başlandı. Yaş ayal, özü söygen adam boğan cocurgu koşuluş için kasten bir keselgi girip daha boğan da kılıp 24 saatlik çunkur bir uyku garık buldu. Cocur doktor kıyafetik kirebilip hem Adem'ni Margaret'nin ürüp ketkenlik işendirdi. Bu kalemkançılıktan paydalanan aşıkla birlikte geçip bir orman uyku panahlandı. Ve bu yerde Bəxtsiz Padıçı bilen tanışıdı. Oyun Margaret bilen Cocur'un birbirine boğan büyük muhabbeti güveh boğan Suzak'ın otturduğun çekinişindeki tatlık bir hatim bilen ağırlaşıdı. Kelesen Efendi'nin yazgıçılık müsabisi pekat Bəxtsiz Padıçı bilerli çekilinip kalmaydı. Üstü senetkar cemiyet kımmet kararışlarını tesbirleydiğen nurgullugan okşaşmağın eserlerini mi yazıdı? Bir hizmetkarının sadakatini bayan kıldığın Sadık Reynev ve bir kahramallık hikayesi boğan gayretlik Padıçı okşaş tiyatr eserleri şu devrinin kattık nazaret tekşürüşlerden ve nam özgertiş ceryallarından ütüp sahnelerde öz oranını alıdı. Hıyanet ve sadakatine temi kıygan Pidakar Padıçı namlık dramısı devletinin yukur derecelik mesullarını sahneleştirgen bolsa Almas Cilleri namlık eseri bilen tamamen başkaçı bir sergüzeşni sahne gelip geliyordu. Kelesen Efendi öz kalemini hudda bir zergerdek nazuk işiltip şu devrinin bağırlık çeklimlerine karamay tiyatrga boğan otluk muhabbetini İstanbul'un her bir koçsuğa yetküzüşünü utukluk orundaydı. Türk tiyatr tarihi, bulup mu Tulaat tiyatri üçün intayın mühim bir sımağa aylangan Kelesen Efendi, 1929 yılı 14. Mart'ta 6 ay boyu çıtartkan iğir kisellik sebebinin İstanbul'da vapat buludu. TRT Uygurçinin hürmetlik klasmelleri, bu hepte sahnelerimizden büyük üstüsü Kelesen Efendi'ni tanıştırdık. Ve onun aşı komediyeye toğan dünyasına mehman bulduk. Geler hepte yeni okşaş vakitte yeni senetkarlarımız bilen tanışkıça aman boğaysla. Hayır hoş.

Türkiye'nin iftiharlık türeye kağın yeni yüzünü görsetti. Texima kiçik, texima çakkan, texima ilgar, iki yeni model tayyar. Düşmen radarda hesel hersede körüngan bu gigant ayırplan 2029 yılı kök yüzüde boludu. Kaan'ın yeni modelleri ve barlak tepsilatları bu podcastımızda. Esselamu aleyküm mühterem anlıkçılar. Bu podcastımızda Türkiye Müdafiye Sanayi'nin 5. evlat küreşçi ayır planı Kaan'ın yeni modelleri de barlıkı gelgen muhim özgürlüklerini tepsili tahlil kılımız. Tunca uçuşu bilen bütün dünyanın özüge gelip kılgan bu 5. evlat küreşçi ayır planının yeni modelleri aşkarlandı ve bir kısım muhim özgürlükler dikkat tartışıkı başladı. Tunca uçuşu bilen dünyanı heyran kaldırgan Kaan, emdilikte P1 dep atalgan ikinci xili ve dömür kuş dep atalgan yeryüzü sınav supusu bilen birlikte 3 xil oxşmağan supuda izcil terapiyatını baştan keçirmekte. Aselsan'ın Murat A, E, Sa radarıdaki tüzüçlerden tartıp, gevdisiyle geliştirilgen antinalar geçe. Toygun elektro-optikilik nişanlaş sistemisi ve Tulgar dubulgasıdaki körsteş sistemisinin radardaki görünmeydiğen Allah edilikini aşırılgan kurulmalık özgürleşlere geçip olgan barlık yanıklardı. Sertoç Aksan'ın TRT haberleri üçün yazgan etraflık tehlilini sizler bilen ortaklaşımız. Kinemize Mavi Vatan'ın yeni yıldızının hikayesiyle birlikte kulak salaylı. 2029 yılı armiya kısımlarına sertlenip verilişi ve 2032 yılı yerlik motor bilen təminilişi planlanan Kaan'ın bu yeni modelleri Türkiye'nin mavi vətəndeki küçünü qandaq şekillendirdi.

Türkiye Müdafiye Sanayi'nin Mavi Vetindeki baş rolcüsü Kaan, yeni yılını mol neticeler bilen kütüb aldı. Ötken yılı kök yüzü bilen yüz görüşken tuncu modluğa okşamağın halde iki yeni supa tayarlandı. Bu supalardan biri P1 dep atalgan model. Tür dairesindeki asaslı uçuş sınakları muşu ayrıplan bilen buludu. Biz tuncu ketim körgen yeni bir supa bulsa, aviyasiya sahası da Iron Bird yani tömür kuş dep atalgan ayrıplan. Bu ameliyatta bir ayırplanın asaslıqı uçuş kontrol sistemisini öz içe kalan barlıq halkılıq sistemleri ve koşumca zapçasları sınaq kılınğan supudur. Texamo eniq qilib aytganda Türkiye aviyasiya ve boşluq sanayitinin qolidagi iki kan modeli bu yıldan başlap fırsat bolsa uçudu. Tömür kuş dep atalgan supa üstüde bolsa yer yüzdeki barlıq muhim halkılıq sınaqlar kılındı. Kaan supaları da kandak özgürlükler var. Elbette bu sualga cevap vergende kolumuzdaki çeklik imkaniyetler bilen ilgirlavat kalıqımızı təklif ötüşümüz gerek. Çünkü biz sınırlardaki bir kısım körünüşler arqılıq yeni özgürlüklerini təxmin kılıbatımız. İntayın eniq suretler bolmasa, ya ki supa təpsili köründüğün sin bolmasa, barlıq özgürlüklerini toluq pərəz kılış mümkün emez. Tuncu qitimlik sınaq uçuşunu tamamlayan Kaan'ın arqısıdaki iki supağa qarğınımızda diqqətimizni tartırgan birinci nokta ayırplanın layihə cəhətin texımı ixcam şəkildə iqi bulğalıqı hesablanadı. Ayırplanın uzunluğunun səl qısqarğalıqını və həcminin kiçikilgəlikini eniq görələyimiz. Əlbəttə, həmimiz ən diqqət qılılgan caylardan biri tumşuq qısmıdır. Kaan'ın yeni modulları da tumşuq qısmı texımı toluq görünüdü. Bu yerde asalsan yasıgan Murat ASA radarıga asasen özgertişler ilip beril qalıqını itiş xata bulmaydı. Özgertişinin sebebi yeni radarının sepind qalıqıdır. Bu yerde gümbez kısmını mı tılgı ilip ötüş gerek? Bu yerde mi özgertiş var? Bu kısmının Allahide kurulmağı ilgi kellikini ve düşman radar signallarından kanıga təsir kılışını tosuş üçün tərəqi kıldırılığı qalıqını əskertip ötəyil. Yeni ayırplanlarının közleşini damlaştırırsaq, hava sümürgüçlerinin orni ve çoğun küçüklükünün mü özgergeliğe közgeçelik odur. Tunci modeliğe sileştirganda kabinka liniyasiga texmo yakın hava sümürgüçünü görmez. Ayırplanın uçi, otturusi ve arka kanıtıda okşamağın küçük tahtaylarını görmez. Bütün gevdegi yığılgan bu rayonlarının yoşurungan antinalar ikelikini bilivalıqıl bolud. Kağında sırtka çıkıp durduğun antina yok bulup, gevdesige kiriştirilgen antinalar var. Bu, ayırplanın aerodinamikalı kurulmasını saklapla kalmay, yana radarda görünmeydiğen iktidarga zor tepi koşudu. Aselsan yasıgan toygun elektro-optikalıq nişanlaş sistemisi ve infra kızılnur arqılıq izdeş izqoğlaş sistemisi üçün ayrılgan orullar yeni modulda inaq görünür. Bu sistemler Kaan'ın öz ornini aşkarlamayı durup, Irak'taki düşman nişanlarını asallığa tepişiğe yardım verdi. Kaan tuncu qetim uçuqanda ayrıplan hemimizge intayın çoğun ve heyvetlik görüngeniydi. Bırak bunca çoğun buluşağı karmay, onadaki alahidi sistemlerinin onu düşman radarıda həsən hərsizde küçük kürsüzlük alıqını bilgeniyduk. Vaqtın ötüşü bilen Kaan'ın yeni modullarda kurulmalıq bazı özgürlükler aldıngı planğa çıxdı. Yeni supa sel kiçikligen, ama texımı ixcam kurulmağı ilgi bolgan. Kabinka eyniki bir gevde kılıp yasalgan bulup, bu arqılıq havanın karşılık küşüne tüvəldiş nişanlangan. Yeni modulda arka çaklarının texımı kengengeldeki ve yan tarafı qarab eşildiğalıqı görülür. Şundaqla, en arqı

Kaan'ın ötken yılı uçuşuğa güvah bolgan Tunji modelinin 2026 yılı yıl iyigice yeni bir qetim kökte pervaz kılışı kütülmekte. Yeniden yasalgan ikinci supanan bolsa bu yıl içide yagi en kiçikinde kiler yılının beşide kök yüzü bilen yüz körüşü nişan kılındı. Biz tılga algan bu iki supa hava sınaklarında anlaştırırsa tümör koş dap atalgan üçüncü supa yer yüzdeki kıyın sınaklarına takabül türüldü. Neticede eğer planda özgürüş bulmasa 2029 yılı Kaan'ın Tunji Türk'ünde yasalgaları kurallı kısımına sepilip verilir. 2032 yılı bulsa Kaan'a yerlik motor sepilash hizmetinin tamamlanışı nişan kılınmakta. Milli küreşçi ayırplanımız Türkiye Müdafiye Sanayi'nin köz karçığı bulan Kaan'ın terakiyatını yakından köz işini devamlaştırırız. Mühterem anlayışlar. Bugünkü podcastımızda Muşi yerde ahırlaştırırız. Bizge kulak bergerlikinler için köp rahmet. Yine podcastımıza görüşürüz. Selamet bulgaysalar.

Hürmetlik radyo anlayıcı aziz kardeşler, hem de bugünkü haberlerimizin kısa mezmurlarını tekrar alayımız. Türkiye, Kazakistan tömür tahtısı boğan katnaş vasıtlarına halkaralık toş ruhsatı verildi. Avrupa kustikimi Türkiye tuxumlarına boğan ihtiyacını aşıldı. Arakçı, Amerika bilen boğan kelişim layihesi yıraktan imzalandı dedi. Amerika, İran'ın uçkusuz ayrıplarını itip çügellikine cekaldı. Washington, Tehran liniyası da ümit ve ihtiyaççallık birlikte davranışmakta. Putin, Ukrayna hücumları ihtizat kızıya yetküzmekte, bırak Rusya tiz sürette öz nesli keltürvatı da dedi. Bizden balla dünya longusta tarih yartışka teyat olmakta. Hürmetli radyo anlıkçılar, bugünkü anlatışımız müşeye dağırlaştı. Ertiyen okşaş vakitte Türkiye hakkında rayon karakterlik yenilikla ve dünya vaziyetlik münasebetlik en yeni uçurlarını dıktınlar sunumuz. Ertki anlatışımızda görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

0: Radio Voz da Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voz Radio.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radio Voz Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Bu bakımdan ciddi bir tehlikeydi. 1489. yıldan beri Venesyalıların nezaretinde olan ada, quldurluğu destekleyen merkeze çevrilmişti. Venesya tarafından desteklenen quldurlar, Osmanlı ticaret gemilerini talan edir, hac ziyaretine gelen Müslümanları hücuma məruz koyurdular. Bu sebepten Kipr adasının fethi hem siyasi, hem dini, hem de iktisadi cihetten vacib ve kaçılmaz idi. Aziz dinleyiciler, bu verilişte biz tekçe bir fethin değil, bir tarix anının şahidi oluruq. Lakin bu sadece bir başlangıçtı. Bir sonraki bırakılışta strateji adımın necə bütöv Şərqi Aralıq dənizindeki tarazlıqları değiştirdiğini, sərhədləri ve xəritələri necə yeniden formalaşdırdığını müzakirə edəcəyi. Elə bu dəyişikliklərin içində böyük bir imperiyanın dənizlərdəki kölgəsini birlikte izləyəcəyik. Hələlik.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz məxtaran danışar. Bugün 2026-cı ilin 13-cü iyun Şimbəkin. Siz Turdan Tur efirdə Türkiye Avazı Radiosunun Tatar dilindəki top şorunu tanıysız. Bizim programma 16 metrli qısqa dolqının 17615 kilogiz işlandan Türksat 3A həm Türksat 4A yarışları bilən 3W.TRTDinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumdasından Voice of Türkiye Vod East Radio kanalından tuhafçılar. Tuhafçılarımızdan qabatlavuğun Qazan vaqtı bilen saat kişke 8-ci ortada internet hem yarışın aşağı Vod West Radio kanalından tığınlayınasız. Tuhafçılarımızdan bugünkü çaralışında sınğı haberlerden sın Türkiye'nin Milli Sportçıları programısı bilen Fenner Doktoru Yusuf Altınışık hazırlayan Nuhayşa nasihatler yazmasını takdim ederiz.

müminler işün aslı tap kayır bolgan. Nav barede aytılgan manelerdin bir kesegini burungıda aytkan edik. Er birevi bir dari hakikatlardan kalganlar tömenbette aytılgan.

Ey yaratuğuşu kudaydı, tanıgan, avrugan insan. Marazlardın kıyınlığı, em korkudun bir sebebi, marazlardın artından bazı vakıt acel kelip, insan ölgönge bolgan. Su ölümdün tısbeti, gaplettin yapkan beti, dehşetli körüngön sebep. Belki marazın artı ölüm bolurmayken de, sosun maraz insandı, korkustu, teleş bergen.

Evvel bil en berk iman et. Ecel mukadder bolup vakti Ağusbay Turgan. Allah kaysı zamanga ölümdü yazgan bolsa ecelimiz so vakit sasırmay çıkıp kelgen. Neşe bek köp avurgandın baslarında yılaganlar özleri ölüp ozgan. Ağır maraz bolganlar şifa tabı yaşagan.

Ekinci bir hakikat, ölüm tıstan korungundey, eş dehşetli bolmagan. Kitabımız Kur'an'dan kelgen nurman körgönümüz, em eş bir şek bolmagan delil em manelermen insan karab oylasa, ehli iman için ölüm, kulluk em kıyınlıktan bir paydos, azat bolgan.

Kabir artına ketken %99 nisbet sügönümüz yuğuklarga, kavusbağa, yol bolgan. Hem akiki vatanına, tağı, tetimlik yurtuna, kirmege, vasıta bolgan.

Hem dünya zindanından cennet bakşalarına Kuday'dan davet bolgan. Hem marhamatlı Allah'tın fazlından özü zatına kulluk etkenlerge bari.

Madem hakikat betten, ölümdün asıl manesi, nav hakikat bolgan, sosu vakit ölümden korkup, dehşetke tüsböy, nimetem tetimliktin baslavuşu de bilgenimiz, bizlerge kerek bolgan.

Ehlullah deb aytılgan bazı veli kullardın ölümden korkanları dehşetinden bolmagan, belki tagaziyada kayır etki edik de oylavlarından bolgan. Yaşavları tevsilmese, taga köp kayırlar etiyeklerini sengenge, kayır et almaya kalırmız de ölümden korkanlar. İye ölüm müminge rahmet esigi bolgan. Yoldan sapkanlar üçün ebediyen karangı tüpsüz bir kuyu bolgan.

Ey kereksiz yerge marazından maraklanıp oylanıp turgan insan. Marazda avur körüp maraklanıp turasın. Asıl marakın sebep marazın avurlaskan. Avrudun yengilligin eger tilegen bolsan maraktan erek tur. Marazban saga kelgen payda savaptı oyla. Em sosu marazın tez ok ötüyor günü esle. Maraktı kötörüp at. Ene sosu yolmunan marazlığın kökü kurugan.

İye marak marazlardı, iki kat kaşı gargan. Bilgenimiz avrularga maraklanıp tursa insan, marazı katın katın bolgan. So marazın aslında saklangan bir manevi marazdı, kalpke salgan. Maddi maraz soga dayanıp tepsilmey devam kılgan. Teslim bolup rızaman avrudun hikmetin oylap maraktan kurtulsa insan sosu maddi avrudun kökü kesilgeni sebep marazı yengillesip avruluğu ketip bargan.

Marak marazdı artık kılgandın kasında, Hakk'ın ullu hikmetini ret em inkar bolgan. Em ilahi rahmetti begenmezlikke bargan. Rahim bolgan Allah'tı şikayet etken sebep. Maksadının ters men tokat yep zarar körgön. Marazı taga artkan.

İyiye kay zaman bir insan eğer şükür etken bolsa nimet ziyada bolgan. Aynı sosu kep binen şikayet em musibetti taga ziyada kılgan.

En Marak'tın özü tağı ayrı bir maraz bolgam. So marazın derisi, marazlardın hikmetini em gayasını bilü bolgam. Madem hikmetini, paydasını, nav hakikatlarman bildin, ol melemdi Marakka yagı marazdan kurtul. Ah yerine oh deb ait. Eyvah yazık nav maraz kaydan geldi basıma degen sözün yerine elhamdülillah ala külli hal bari alge hamd bolsun degen şükür sözünü yüreğinden kelip ait. Sağlık bankanınız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туаци чишън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Cidarebi Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
25: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Oğuz'a.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.